özendi ağa gider. Şoldasın sen bizim rahanda. Hoca bir toru basallar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir. Şoldasın sen bizim rahanda.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ülkün Rahmetağayın. Tağı.

Sizim şirkene Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken

şirkin sizim şirkinim. Bergüs birge, bergüs, bergüs. Güldük. Tamaşa, kuva.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ilgün rahmet ağayın. Tağı.